0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？帮
0: 过
1: 过
0: 呀，
1: 吗？
0: 帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地、拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的，
1: 抓腿，
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天，热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，养个这个，我都给到了吗？看到没？家子是养许多，看到把那个是白兰白瓜他们都，还是白兰把个子？哦，是白兰这个养个回来的干，白兰把个干是呢？去了呗。
4: Bir kere oturup aç gözünü kavan kıvandım ben kirip yürüp yedim külüşüp gitti. Güvel dedim. Bir kızım kesel cam kaldı. Çünkü kezim dedim.
1: 2 kilo tere ala
4: 2 kilo
1: etkisi.
4: tere ala etkem.
1: Bir gün keşke
4: Bırak
1: tersiniz.
4: desem. Bırak desem 40 kilo tere
1: Siz 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koydun, bir yerini yaş baldak işte koydun.
5: 80 koydun.
4: O çıraylık, ma çıraylık dedi, sene ver dursun da çıraylık dedim. Maçtak satıp gitem de oylanmak dedim zaman. Küt küt bak bak küt küt. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp ben kıza. Hem de hakkı. Aa, yetmedik tabi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytiyem. Başım alınıp gegen. Başım aylanıp gegen. Mendim tola gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen kamgı yarıyım bu detni üzen sağan bu detni üzen sağan
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们小区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
3: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到

0: Bekle, bekle. Bekle,
1: bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bek

0: Rahmat,
1: sizga chapasi yotib. Ha, shu vaqtda poklanglar,
0: ha? Poklanglar, pok. Langdar, Layla.
2: Papa.
1: Batmes.
2: Chezuyin.
1: Dostlar çay yapıp gitti.
3: 今天的午饭，日和曼亲自上手，和妻子一起准备。
2: 你看你腿呀，快给你擦干了。

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力。小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，但是在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过吗？帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了。今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小克人，这是我。哎，羊肉吃鸡不都给到了吗？看到我们家子羊吃多。看到包子不是白兰白瓜汤多？卡是白兰白瓜子。哦，是白兰白羊肉块的干，白兰白瓜干是呢。
4: Şöyle be.
5: Bir ka oturup aç gözünü kavan kıvandım ben kirip yürüp yediysem külüşüp gittim. Güvel derdim. Bir kızım kesel çam kaldı. Şimdi kevizim derdim.
1: 2 kilo teri alayken. 2
5: kilo teri alayken.
1: Bir gün keşke tersiniz.
5: Bek tersem 40 kilo teri alayken.
1: Siz 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koygu bir yerini yaş baldak bir şey koydun tersiniz.
5: O çıraylık, ma çıraylık dedi, sene ver dursun da çıraylık dedim. Maçtak sertip getirdim de oylanmadı dedim de ma. Kült kült bak bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp öyle hep en kıza. Hem de hakkı. Aa, yedmedik tabi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytiyem. Başım alınıp gegen. Başım alınıp gegen. Mendim tola gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyem Bu dertini üzen sağan Bu dertini üzen sağan
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
3: 大桥下，是塔里木河。伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林。与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。

0: 拖地，
1: 嗯，
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 嗯，按摩。
0: 嗯，
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，是吗？哎，羊啊，这给我都给到了吗？看到没？家子是养许多，看到巴拉们是白兰白瓜汤多，还是白兰白瓜多？哦，是白兰多，羊啊，喝了的干。Belen bakıt gelsiz ne?
4: Filip he.
5: Bir ka oturup aç göğsünü kalvan kıvandım. Kirip yürüp yediysem külüşüp gitti. Kivet dedim. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Şimdi kevizim dedim.
1: 3 kilo teralı etkisi. 3
5: kilo teralı etkisi.
1: Bir gün keşk etkisiniz.
5: Bek desem 40 kilo etkisi.
1: Siz 40 kilo etkisiniz. 2 köyden etkisiniz. 80 köy koyu. Yani yaş balda kişiden koyu. 80
6: köy kapına.
5: O tiraylık, ma tiraylık dedim, sene ver dursun da tiraylık dedim. Maçtak satıp getirdim de oylanıp dedim zaman. Kürt dük, bak bak dük. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp öyle ben kızı. Hem de hakkı. Aa, yetmedik tabi bir bilimimiz var. Bu ye ge kemmeytim, başım alınıp gegen. Başım alınıp gegen. Mendim tola, gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyem Bu dert ne üzen sağan Bu dert ne üzen sağan
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
3: 大桥下，是塔里木河。伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林。与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。